0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».
2: Ulusal Radyosu.
3: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar sevgili dinleyiciler. Bu sabahki müzik dinletimizde ekipte ben Özlem Tefikova ve Bilyana Harizanova sizlerle beraberiz. Rodoplardan sesler dinleyeceğiz bu sabah. İlk türkümüz Kadriye Latifova'dan. Eminem diyecek. Dinleyelim.

Dut dibinde yatarım dedi Osman Aziz. Şimdi Sevgül Kardamova'nın sesinden Arda Boyları türküsünü dinliyoruz.

Sabah programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi de Mümin Karagöz'ün sesinden Oğlan Oğlan Boynuma Dolan türküsünü dinliyoruz.

Sabah programımızın sonuna yaklaşırken ekipte Bilyana Harizanova ve ben Özlem Tefikova hepinize huzurlu ve mutlu bir gün diliyoruz. Son türkümüz Yakup Bahar'dan Ali Şim'in Kaşları Kare.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şum Envericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 5 Ağustos 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Aile Saati programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. 5 büyük müzenin müdürlerinden Cumhurbaşkanı Yotova'ya arkeolojik miras için devlet desteği talebi geldi. Maliye Bakanlığı Temmuz ayında bütçe dengesi iyileşti açıklamasında bulundu. Haskovo ilindeki gönüllü oluşumlarına ekipman bağışı. Koyun ve keçilere çiçek hastalığı aşısı uygulanacak. Şimdi haberlerin detayları. 5 büyük müzenin müdürleri Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'dan amblem niteliği taşıyan arkeolojik mekanlara yönelik devlet tarafından finansman sağlanmasını talep ettiler. Amaç araştırma ve konservasyon çalışmalarına hız verilmesi ve cazip kültürel turizm merkezlerine dönüştürülmesidir. Benere Kırcaali muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı gibi müze müdürlerinin bu talebi Perperikon'daki kazı çalışmalarını yöneten Profesör Ovçarov tarafından Cumhurbaşkanı'nın Kaya kentine yaptığı ziyaret sırasında sunuldu. İki çok önemli şey görüyorum. Birincisi Provadya'daki tuzluklardır. Eskiden altından daha kıymetli

0: olan tuz ve bu bölgede gelişmiş olan inanılmaz bir kültür. Uzun zamandır gündeme getirmeye çalıştığım başka bir şeyi de görüyorum. O da eski Bulgar başkentlerinin yoludur. Maalesef bu konuya birçok hükümet kör ve sağır kaldı. Arkeolojiye ayrılan kaynakların bir kez daha dondurulmasına izin vermemek için elimden geleni yapacağım dedi Cumhurbaşkanı Yotova. Sözlerine göre Avrupa'da Perperikon gibi 7 tarihi katmanın ve 5 din medeniyetinin iç içe geçtiği buna benzer başka bir yer yok. Cumhurbaşkanı Yotova, Kırcalı İl Hastanesi'ni ziyaret ederek toparlanma ve sürdürülebilirlik ulusal planı kapsamında kurulan yeni beyin damar hastalıkları teşhis merkezini gezdi. Doktor Atanas Dafovski Hastanesi'nin tıbbi görüntüleme bölümünde önümüzdeki günlerde son nesil mamografla testler yapılmaya başlanacak. Hastane yöneticileri ve ekibiyle bir araya geldiği görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı, umudun bazen tıbbi araçlardan daha önemli olduğunu söyledi.
1: Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови.
0: Kendini hastalara adamış olan insanlar, mucizeler yaratan insanlar gibi birçok diğer insanın hayatta kalarak yeni gün doğumlarını karşılamalarına sebep olan insanlar gibi görünüyorsunuz diyen Cumhurbaşkanı, hiçbir robot veya yapay zekanın, hiçbir teçhizatın bunu yapmak durumunda olmadığını öne sürdü. Hastane müdürü Profesör Todor Çerkezov, İlyana Yotova'ya sağlık kuruluşunun fahri nişanını sundu ve son 23 yıldır bir devlet başkanının ilk defa hastaneye ayak bastığını kaydetti. Başbakan Rumen Radev bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının başında yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın geçen hafta toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında 1 milyar avro aldığını belirtti. Başbakan söz konusu kaynakların anaokullarının inşası ve binaların enerji verimliliği kapsamında yenilenmesinden, metronun genişletilmesi, tıbbi amaçlı helikopterlerin satın alınması ve enerji depolama bataryalarının kurulmasına kadar önemli projelerin finansmanında kullanılacağını öne sürdü. Radev ayrıca hükümetin son haftalarda plan kapsamındaki 5. ödeme dilimine ilişkin taahhütlerin bir bölümünü yeni anlaşmaya bağlamayı başardığını ifade etti. Bunun yanı sıra adil geçiş planı kapsamında Stara Zagora, Küstendil ve Pernik illerine ayrılan fonların korunması için de yoğun çalışmaların sürdüğünü söyledi. Maliye Bakanlığı'nın ön tahminlerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla bütçe açığının 2,2 milyar avro seviyesinde olması bekleniyor. Bu tutar öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın %1,7'sine tekabül ediyor. Haziran ayında bütçe açığı 2,4 milyar avronun üzerinde gerçekleşerek öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın %1,9'una ulaşmıştı. Haskovo ilindeki gönüllü birimlerine Bulgaristan Gönüllüler Ulusal Birliği Başkanı Yasen Tvetkov tarafından bağış sunuldu. Eski sivil savunma üssünde gönüllü eğitimi düzenlendi.
2: Това е оборудване, което служи за справяне с горски пожари и защитни средства, медицински аптечки.
0: Ясен Цветков, БНР Хасково мухабири Живка Тодорова я конушуркен, орман янгыны сөндürme donanımı, koruma araçları, tıbbi ecza takımları ve gıda paketleri olmak üzere gönüllülerin saha çalışmalarını kolaylaştıran ve güvenliği sağlayan şeylerden oluşan bağış gönüllüler ulusal birliği tarafından düzenlenen hayır kampanya temin edildiğini belirtti. Tvetkov, gönüllü kuruluşları için ilave ekipman ile koruma araçları dışında yapılması gerekenleri anlatırken yasanın ve bazı düzenlemelerin güncellenmesi gereksinimine işaret etti ve toplum yararına çalışan gönüllülere ceza uygulanması olaylarının hala yaşandığını belirtti. Gönüllüler Ulusal Birliği Başkanı bir gönüllü tarafından geliştirilen ve son derece faydalı olan aktif yangın haritasının gerçek ortamda test edilmesi ve uygulamaya konulmasına ilişkin İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerin yürütüldüğünü paylaştı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskovo Bölge Müdürü Kıdemli Komiser Mitko Çakalov, bölgede oluşturulan gönüllü birimleri ile iyi çalıştıkları

0: на Белерте.
1: Имаме вече доброволно формирование, всяка една община, с изключение на Симеоновград. Много добре работим.
0: Симеоновград хариç her belediyede artık gönüllü oluşumları bulunmaktadır. Gönüllüleri itfaiye araçları tarafından yapılan gözetleme amaçlı devriye turlarına dahil ediyoruz diyen kıdemli komiser Çakalov çiftçilere seslendi. Söndürülmemiş sigaraların kesinlikle atılmaması ve ateş yakılmaması gerekir sözlerini kullandı Çakalov. Yüksek sıcaklık dereceleri ve yağışsız havanın etkili olduğu bu günlerde yangın riski ülke genelinde yüksek olmaya devam ediyor. Haskovo'da bundan önce çıkan yangınlarda 100 dönümlük kadar kavak ormanı, ağaç kesim alanında bulunan 60 metreküp kereste ve İçinde 200 saman balyasının bulunduğu bir samanlığın çatısı yandı. Koyunlarda yeni çiçek hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine devlet ilk kez hayvanların aşılanmasına izin verdi. Buna dair karar hastalığın yayılmasının önlenmesi ve mevcut salgın odaklarının ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla toplanan operasyonel kriz masası toplantısının ardından açıklandı. Şu anda ülkede 8 koyun çiçeği hastalığı odağı bulunmaktadır. Toplantıda Tarım Bakan Yardımcısı Profesör Krum Nedelkov, hastalığın erken teşhisinde veteriner hekimlerin kilit rolüne dikkat çekerek kurumlar, pratisyen veteriner hekimler ve hayvan yetiştiricileri arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulundu. Bunun nedeni son koyun çiçeği vakalarına ilişkin ihbarların resmi veterinerlik kanalı ile değil, sektör kuruluşları tarafından yapılmış olmasıdır. Nedelkov'a göre bu durum güven eksikliğinin bir göstergesi ve ciddi bir sorundur. Zira tedbir almakta yaşanan her gecikme hastalığın daha da yayılmasına davetiye çıkarıyor. Operasyonel kriz masası üyeleri acil aşılamanın başlatılmasına ilişkin kriterlerin hazırlanmasına karar verdi. Devlet bugüne kadar aşılamanın süt ürünleri ihracatçılarının ticari çıkarlarını olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile böyle bir uygulamaya yanaşmıyordu. Etkilenen bölgelerde bulunan yerleşim yerlerinde İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle birlikte sıkı denetimlerin yapılacağı bildirildi. Sınır polisi tarafından tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafiğin normal seyrettiği bilgisi verildi. 6 Ağustos'a kadar havanın çok sıcak olmasının beklenmesinden dolayı polis saat 13 ile saat 21 arasındaki zaman aralığında Vidin-Vratsa karayolunda ve Trakya-Maritsa-Hemus-Struma ile Avrupa otobanlarında 20 ton üzerindeki ağır yük araçlarının trafiğini durduracak. Trafik polisi tarafından son 24 saatte meydana gelen 22 ağır trafik kazasında 24 kişinin yaralandığı, ölenlerin olmadığı bilgisi aktarıldı. Son bir günde ülkede 159 yangın söndürüldü. İtfaiye güvenliği ve sivil savunma tarafından bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Hava durumu. Yarın da çok sıcak havanın etkili olması beklentisinden dolayı Perşembe günü sarı kod uyarısı ülkenin geneli için geçerli olacak. Yarın sabah en düşük hava sıcaklığı 16 ile 22 derece arasında olacak. Öğleye kadar çoğunlukla güneşli hava görülecek. Öğleden sonra Bulgaristan'ın batısı ve iç bölgelerinde çok bulutlu hava ve yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Doğu ve kuzeydoğudan hafif, doğuda ise ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 32 ile 37 derece arasında olacak. Karadeniz'de hava güneşli olacak. En yüksek hava sıcaklığı 29 ile 31 derece arasında. Deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlık yerlerde sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra ise çok bulutlu hava etkili olacak. Yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede 25 derece, 2000 metrelik rakımda ise 17 derece civarında olacak. Cuma günü güneşli hava ile başlayacak. Öğleden sonra çok bulutlu hava ve kısa süreli yer yer gök gürültülü yağışlar düşecek. Sıcaklık dereceleri 33 ila 38 derece arasında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
2: Aile Saati.
3: Sizin, bizim, hepimizin saati.

0: Ailenizin saati.
1: Sizin, bizim, hepimizin saati, aile saati programıyla canlı yayınımız devam ediyor. Teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Desislava Şapkarova ve editör koltuğunda sevgili Tanya Blagova ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere gereken hazırlığımızı yaptık. Bugün kronik stres ile yüksek tansiyon arasındaki sebep-sonuç ilişkisini konu edeceğiz. Kardiyoloji uzmanı Doktor Milena Miletyeva'yı konuk ederek hipertansiyonun davetiye çıkardığı riskleri ve önleme yollarını konuşacağız. Kalp sağlığı üzerinde çok büyük etki yaratan küçük yaşam tarzı değişiklikleri hangileridir? Bu ve diğer önemli soruların cevaplarını uzman konuğumuzun ağzından dinleyeceğiz. Her birinize yararlı dakikalar diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, programın başında da dediğimiz gibi şimdi kalp sağlığını korumaya yardımcı yaşam alışkanlıklarına dair önemli bilgileri kardiyoloji uzmanı Doktor Milena Miletyeva'dan alacağız.

Değerli dinleyiciler, Sofyamet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan kardiyolog doktor Milena Miletyeva, BNR konuşurken kronik stres ile yüksek tansiyon arasında

iki sebep-sonuç ilişkisini anlattı. Vücut strese karşı nasıl tepki verir? Stres sırasında vücudun tepki vermeye hazırlandığını, kalp atışlarının hızlandığını, damarların ise daraldığını söyleyen kardiyoloji uzmanı, bu durumun tansiyonun yükselmesine yol açtığını ve kısa vadede normal olan bu tepkinin gerginliğin uzun zaman devam etmesi halinde soruna dönüştüğünü ifade etti. Stres hormonları olan adrenalin ve kortizol artar. Bu hormonlar normal koşullarda vücudu tepki vermeye ve direnç göstermeye hazırlar. Adrenalin kalbin daha hızlı atmasına ve daha çok kan pompalamasına neden olur. Bu durum hemen kalbin atım hacmini artırır ve bunun sonucunda da kan basıncı yükselir. Aynı zamanda damarlar üzerinde de etkiler oluşur. Damarlar daha fazla kanın hayati organlara yönlendirilmesi için daralır. Sempatik sinir sistemi noradrenalin salgılar ve bu madde böbreklerdeki özel hücrelerde bulunan reseptörleri doğrudan uyarır. Böbreklerin strese karşı yanıt olarak salgıladığı maddeler de kan basıncının yükselmesine yol açar. Bu aslında patolojik arteriyel hipertansiyon mekanizmasının bir bölümüdür dedi Doktor Milena Miletyeva. Değerli dinleyiciler, kötü alışkanlıklar strese karşı etkili değil. Birçok insan stresi fazla yemek yemek, sigara ve alkol içmek gibi kötü alışkanlıklarla azaltmaya çalışır. Doktor Miletyeva bu alışkanlıkların damar sağlığı ve hipertansiyona olan etkisini anlatırken şöyle konuştu. Bunların stresin kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu düşünen insanlar yanılıyorlar. Aksine, büyük miktarda sigara içmek stresi daha da artırır. Alkol kullanıldığında ise ilk başta damarlar kısa süreliğine genişler, daha sonra ise kan basıncı yine artar. Dolayısıyla bu kötü alışkanlıkların strese karşı kesinlikle etkili olmadığını, tam tersine hastanın sağlığını daha da kötü hale getirdiğini söylemek gerekir dedi uzman. Sevgili dinleyiciler, bir de şimdi konuyu kalıtım ve hayat tarzı olarak ele alalım. Hipertansiyon açısından genetik yatkınlığın etkisi nedir sorusunu yanıtlayan kardiyoloji uzmanı şöyle konuştu. Kalp damar hastalıkları açısından aile öyküsü biz uzmanlar için çok önemlidir. Bununla birlikte etkisinin ortaya çıkmasını zamanda ertelemek, çok daha geç yaşta ve çok daha hafif şekilde tezahür etmesini sağlamak mümkün. Sağlıksız hayat tarzı süren, sürekli stres yaşayan kişilerde kalıtım etkeni çok daha genç yaşta kendini göstererek kalp damar hastalıkları komplikasyonlarına yol açar diyen Doktor Miletyeva, kalıtımsal hastalıkların ortaya çıkması ve daha ağır seyretmesine yol açan şeyin çevre faktörleri ve stres olduğuna dikkat çekti. Peki, yüksek tansiyonun tedavi edilmemesinin davetiye çıkardığı riskler neler acaba? Hastaların ilk başta yüksek tansiyonu küçümsedikleri, kan basıncı yükselince kendilerini güçlü ve aktif hissettiklerini söyleyen kardiyoloji uzmanı, bunun bir yanılgı olduğuna dair uyardı. Bu hastayı yanıltan bir etkidir. Arteriyel tansiyonun yüksek, damarların ise daralmış olması zamanla bütün vücuttaki damarlarda geri dönülmez bozukluklar yaratır. Bu sırf kalp damarları açısından değil, tüm damar hastalıkları açısından risk oluşturur. Bu durum arterosklerotik plaklar açısından olduğu gibi beyin damarlarında meydana gelebilecek hasar ve felç riski açısından ayrıca demans ve kronik böbrek hastalıkları açısından da önemlidir dedi Doktor Miletyeva. Değerli dinleyiciler, kendimizi acaba nasıl koruyabiliriz? Yüksek tansiyon tedavisinin ilaç almakla bitmediğine, yaşam tarzının kilit rol taşıdığına dikkat çeken Doktor Miletyeva şöyle konuştu. Farklı düzeylerde etkili olan ilaçların alımı zorunludur. Fakat hastaların strese etkili bir şekilde karşı koymaları için

sağlığına önem vermeleri şarttır. Stresi azaltan en önemli etkenlerden biri fiziksel aktivite olmakta. Aşırı yoğun fiziksel aktivite söz konusu değil. Söz konusu olan yaşam tarzıdır. Her gün hareket etmek, yürüyüş yapmak ve yüzmek gibi çok yorucu olmamakla birlikte sürekli yapılan aktiviteler son derece faydalıdır. Diyette yüksek miktarda karbonhidrat içermemelidir. Paketlenmiş gıdalardan uzak durmak, az miktarda tuz içeren gıdalar tüketmekte fayda var. Ayrıca insanlarla çevrili olmamız önemli. Sosyal ilişkiler çok önemli. Hoş ortamda birileriyle sohbet etmek, gülmek ya da hoş bir film izlemek bile stres ve risk faktörlerini azaltabilir sözlerini kullandı Doktor Miletyeva. Yani değerli dinleyiciler, denge, kilit önem taşıyor. Sonuç itibariyle stresle mücadelede beden ve ruh sağlığını bir arada düşünerek günlük alışkanlıklar edinmek, yani komple yaklaşım uygulamak gerekir. Doktor Milena Miletyeva'nın öne sürdüğü gibi kalp sağlığı üzerinde en büyük etkiyi küçük değişiklikler sağlayabilir.

Canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum hemen: 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Bu telefon numaralarını arayarak canlı yayınımızın sonuna kadar

0: kadar bize ulaşabilir veya Facebook üzerinden ya da turkish@benere.bg mail adresimize de yazabilirsiniz. Her iki hattımız da artık sizler için açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Aile saati mesajlarla şimdi devam ediyor. Geliş sırasına göre okumaya gayret ederek başlıyorum. Bayse Mehmedova bize yazdı. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Razgrad Sancağı'ndan Biserci köyünden Bayse Mehmedova. Tutrakan Hastanesi'nde ameliyat geçiren Yarabitse köyünden Kıymet Barış'a geçmiş olsun diyorum. Kendisine sağ sağlamlık diliyorum. Kendisi radyo başından hiç ayrılmıyor. Devamlı hısım akrabayı, köydeşlerini de selamlıyor. Ben de bu kadını radyo sayesinde tanımıştım. Dedim ki neden selamlayamayayım? Onu bugün de selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diye yazmış Bayse Hanım. Evet, tabii ki selamlayabilirsiniz. Radyomuz aracılığıyla herkes herkesi selamlayabilir. Kıymet Barış'a biz de geçmiş olsun diyoruz. Tez zamanda sağlığına kavuşsun ve tekrar ondan mesajlar bekliyoruz. Güzel türkülerimizi sizler için de dinletiyoruz. Ve ilk türkümüz Emel Tabakova'dan olacak. Mavi de giymiş allanır, etekleri de sallanır.

0: hattımızda devamlı dinleyicimiz Sacide Hanım var. İyi günler Sacide Hanım.
1: İyi günler. Merhaba Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Baykova'ya.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Şimdi ben bugün Emel Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Evet.
1: Ona sağlık, sağlamlık, huzur, mutluluk diliyorum. En çok sağlık diliyorum. Ve dedeyle daha nice nice uzun uzun ömürleri olsun diliyorum.
0: Amin.
1: Evet. Ve biraz da dostlarımı selamlayayım. Mazes teyzeyi, Seblet teyzeyi, Boyan'dan Vesle Hanım'ı, Sarıbrot'tan Fikriye ve Zeki'yi ve oraya varmışken orada bizim bir de güzel dinleyicimiz

0: var Selviye Hanım. Ve bütün radyo dinleyenlere, Baykova'da radyo dinleyenlere selam olsun Sıradaki Türkü.
1: Olsun Sacide Hanım ve böyle sizi tanıyan herkes için olsun, olur mu?
0: Herkes için olsun, herkes için, evet.
1: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz ekip adına. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Efendim, iyi günler.
1: İyi günler Ebazer Bey.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Bedri Hanım, ne yapıyorsunuz efendim?
1: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
2: Sağ olun. Cenab-ı Allah size uzun ömürler versin. Çok güzel programlar yapıyorsunuz efendim. Ben isterim şimdi istiyorsanız Zotkas köyünden Halil Hoca dostum var. Onu isteyeyim selamlama olabilirse. Selamlayabiliriz efendim. Alacan.
1: Evet, selamlıyoruz Ali Bey.
2: Daha çok iyi bir insan, cana yakın, insana sazılmış bir kimselerden, camiden kalmaz, sabah demez, öğlen demez, cuma akşamları, pazar arası, sabah akşamları yer ama maalesef şimdi şu an hasta kendi, bacaklarından zoru var, gidemeyeli. İyidir, mevlütlere gider, cenaze kaldığıma olsun, cenazelere gider. İyidir. Yani gelini bile onun bizim köyden, Pravda'dan, onun torunağını, oğlağını, bütün isim akrabasını selamlıyorum efendim.
1: Tamam Ebazer Bey, selamlıyoruz Ali Hoca'yı, geçmiş olsun diyoruz. Hem Ali Hoca'yı selamlıyoruz hem de bütün ailesini, akrabalarını selamlıyoruz. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Ancak ondan önce bir mesaj var, hemen onu okuyorum. Sevdiye Balaban yazdı. Merhaba sevgili radyo çalışanları ve değerli dinleyicileri. Bugün Belçika'dan yaz tatiline gelen hem kardeşinin oğlunun yani yeğeninin düğününe renk katan canım kızım Gülay ve ailesi bugün dönüş yoluna çıktılar. Allah yollarını açık etsin, hayırlı ve güvenli sağ salim evlerine erdirsin inşallah. Bugünkü selamlama programınızda evvela canım eşim, hayat arkadaşım Bayram'a, canım kızım Gülay'ı ve ailesini, güzel torunlarım İrem, İzel ve Eser'i, canım kızım Gülçay ve ailesini, torunlarım Samir ve yeni evlenen torunum Semih ve gelinimiz Ebru'yu selamlamak istiyorum. Ayrıca canım anam Saliha'yı, kardeşlerim Seydegül, Neriman ve Nergül'ü, her zaman beni unutmayan Yılmaz kardeşimi ve beni çokça selamlayan Aynur Hanım'ı, bütün okul Koç halkını mümkünse Nazmi ve Nuriye kardeşlerden bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Bütün ekibinize şimdiden çok teşekkür ederim. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın diye yazmışlar. Bir dinleyicimiz var. İyi günler.
3: İyi günler.
1: Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Ben Silistra Sancaz, Zerica Köyü'nden Nebahat ablanız. Nasılsın kızlarım, canlarım benim, Bedriyem?
1: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Bizler çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
3: İlk önce ekibinizi selamlayıyorum. Zerica'dan, Nebahat ablanızdan kucak dolusu. Sofya'ya selamlar. Listes Köyü'nden Rehabilitasyon Merkezi.
1: Evet.
3: Şoförü götürüp getireyi bizi, Bürhan adı, eşi Bahriye'yi, Suji Telları, Dilberi Serihan'ı, Neşe'yi, Eylem'i, Lelka'yı, Musatte'yi, Listes Muhtarı'nı, Mümin'i, Sekreterka'yı, Refiye'yi, Ertesi Müjgem'i, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızım Bedriyem, bu kadar.
1: Selamlar, sevgiler bizden de Nebahat Hanım. İstediğiniz kişileri şimdi sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Dün de söz verdik, az önce Sevdiye Hanım'ın mesajını da geçen istek üzerine de Nuriye ve Nazmi Ramadanovi kardeşleri dinletiyoruz şimdi. Bu kalbimi görseler, sevda nedir bilseler.

0: Ve hattımızda Osman Bey var. Hemen bağladık. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun Osman Bey.
1: Genç. İlmez abim söylenen ha. Sabiha Hanım'ın ablanı, enişteni, abini.
0: Oldu Osman Bey, selamlıyoruz halanızı, abinizi ve bütün ailenizi ve tabii annenizi de, Fatma Hanım'ı da selamlıyoruz. Bir mesaj okuyorum. Kıymet Coşkun yazdı. Selam, ben Kıymet, şu an Todor İkonomova'dayım. Bugün damadım Altan'ın doğum günü. Ona mutluluk, sağlık, neşeli, uzun yıllar diliyorum. Kızım Bahriye, oğulları Erkin, selam ediyorum diye yazmış. Tabii ki bir selamlarınızı aldık ve hemen gönderiyoruz. Altan Bey'in de doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, uzun ömürleri olsun. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Selamünaleyküm Bedi Hanım.
0: Aleykümselam. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Ben Ahmet Aşim, Yunusal Köyü'nden. Yani Bulgarca Pireleş Köyü'nden. Kazıkistan'dan.
0: Evet.
2: Eşimi selamlamak istiyorum. Hoşçakalın için başka bir konu var. Bulgarca söyleyebilirim mi? Çünkü benim eşim Bulgar.
0: Evet, buyurun söyleyin.
2: Umarım ki şu anda sesliyor beni. Benimle beraber birlikte. Al işte, yani her gün, her öğlen, her akşam seslesin. Yani İskim de ikerce, öyle. İskim de pozdre momente sa program, öyle. Genka Petrova, kuat momente mi se çene suşa. İskim de ikerce, çe mnogo je uvičem. Se na bongarska pesena, ako može, Bela Roza, ili nešto drugo. Olabilir mi?
0: Ahmet Bey, sırada başka güzel türkülerimiz var. Onunla eşiniz Ginka'yı selamlayacağız.
2: Tamam, razıyım.
0: Tamam.
2: Size de başarılar dilerim. Yani bir kuralım var. Yani bir zaman gelir ki programımız 2 saat olur. Yani sadece bir öğlen yayını 2 saat olsun, yeterlidir.
0: Teşekkür ettik Ahmet Bey. Selamlar, sevgiler gönderdik size. Ginka Hanım'a da böyle birbirinizi her zaman çok sevin, saygı duyun diyoruz. Sırada güzel bir türkümüz var. Onunla sizleri selamlıyoruz şimdi. Mendilim yele yele, vay yarim gitti gurbet ele diyecek Selami İlyas.

0: Ve hattımızda Kamil Bey Dobromir'den bizi arıyor. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun Kamil Bey.
1: Ben size demişim de Selamilerden Türküs demişim de saldırırız. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Bakın biz evet söz veriyoruz ve yerine getiriyoruz. Buyurun.
1: Size söz birdir. Şimdi ben bugün size sekreterde selamlama Emine'yi. Evet. Bir de muhtarı Mehmet'i ama. Onu çağırdım.
0: Oldu o zaman. Dobromir'in muhtarını ve sekreter kasını selamlıyoruz ve şu anda bizi Dobromir'de dinleyen diğer dinleyicilerimizi de selamlayacağız. Çünkü biliyoruz radyo başındalar ve güzel türkülerimizi dinliyorlar, programlarımıza eşlik ediyorlar. Ayaz Deniz bize yazdı. Merhaba radyo çalışanları, ben Ayaz, Dolet köyünde Todorovo'dan kuzenim Umut'u selamlamak istiyorum. 13 yaşına giriyor, doğum günüm kutlu olsun Umut, nice mutlu yaşlara diye yazmış Ayaz. Bizler de Umut'un 13. yaş doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, çok güzel yılları olsun. Okulunda da başarılar diliyoruz tabii ki. Ve Bahtişen Merih profilinden böyle Hediye teyzenin fotoğraflı mektubu geldi. Mektubunu her zaman olduğu gibi bizim böyle Bulgaristan Radyosu'nun apostilinin olduğu, apostil işte yazısının olduğu kağıdın üzerinde. Hayırlı günler Sofya Radyosu çalışanları. Ben ikinci mektubumu yazıyorum. Hediye teyzeniz, ikinci torunum Semih'in ayın 4'ünde doğum günü var. 89'da Türkiye'de doğdu. Doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Nice hayırlı yıllar diliyoruz Semih'im. Kutlayanlar anası Raziye, babası Fikret, eşi Arzu, kızları Ela ve Esin, anneannesi Ayfer, kardeşi Akif, hala ve teyzeleri, Semih'in dedesi Halil, ben babaannesi Hediye, amcası Türker, yengesi Bahtişen, oğlu Merih, eşi İpek, hepimiz Semih'in doğum gününü kutluyoruz. Anneannesi Fethiye ve teyzeleri, dinleyicilerime ve ekibinize sonsuz selamlar diye yazmış Hediye teyze. Teşekkür ediyoruz ve bizler de Semih'in geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Ailesiyle birlikte sağlıklı, güzel yılları olsun, huzurlu yılları olsun. Ve sıradaki türkümüzle her birinizi selamlıyoruz. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi söylüyor. Varamam yollarına yol.

Yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türkülerden biriyle daha devam ediyoruz. Güzel Eminem türküsünü dinleteceğiz. Bu defa türküyü 4 ses 5 saz topluluğu söylüyor.

Ve son mesajları okuyorum. Adeviye Kamil şimdi yazdı. Selam Bedriye Hanım, ben Adeviye Kamil. Bir şarkıyla ailemi selamlamak istiyorum. Bütün Padina'yı, eşleri, dostları ve bizim Nasur'la babamız ve benim Basri babamızı da selamlıyorum. Çocuklarımızı, kızım Nazlı, Atakan, Emircan ve Efecan'ı da selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki türkü onlara gelsin diye yazmış. Tabii ki son türkümüz sizler için de olacak. Vesile Fehim yazdı. Merhabalar Bedriye Hanım. Ben Gulam Voda'dan Vesile Fehim. Sizin aracılığınızla Yarabitsa'dan Kıymet Barış'la arkadaş olduk. Ona çok geçmiş olsun. Sıradaki türkü ona gelsin. Popova'dan Şahsine Aliyeva'ya, Boyan'dan Vesile, eşi Hüseyin, Zarita'dan Nebahat ablanın, ablaya Çereşa'dan Yılmaz Balaban'a, Ruino'dan Zeynir Kuş ve bütün beni tanıyanlara diye yazmış. Ve huzurunuzdan Beyti Beytulof'un söylediği "Soğukta sular akmaz mı, kızlar da bize bakmaz mı" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 5 Ağustos 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. 5 büyük müzenin müdürlerinden Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'ya arkeolojik miras için devlet desteği talebi geldi. Maliye Bakanlığı Temmuz ayında bütçe dengesi iyileşti açıklamasında bulundu. Bulgaristan günlük tütün ürünü kullanımında Avrupa Birliği'nde lider. Örgütlü Gönüllü Çalışma Hareketi'nin 80. yılında Dimitrovgrad'da Ulusal Brigadir Buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Haskovo ilindeki gönüllü oluşumlarına ekipman bağışı yapıldı. Koyun ve keçilere çiçek hastalığı aşısı uygulanacak.

0: Şimdi haberlerin detayları. Beş büyük müzenin müdürleri Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'dan amblem niteliği taşıyan arkeolojik mekanlara yönelik devlet tarafından finansman sağlanmasını talep ettiler. Amaç araştırma ve konservasyon çalışmalarına hız verilmesi ve cazip kültürel turizm merkezlerine dönüştürülmesidir. Benare Kırcali muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı gibi müze müdürlerinin bu talebi Perperikon'daki kazı çalışmalarını yöneten Profesör Ovçarov tarafından Cumhurbaşkanı'nın Kaya kentine yaptığı ziyaret sırasında sunuldu. İki çok önemli şey görüyorum. Birincisi Provadya'daki tuzluklardır. Eskiden altından daha kıymetli olan tuz ve bu bölgede gelişmiş olan inanılmaz bir kültür. Uzun zamandır gündeme getirmeye çalıştığım başka bir şeyi de görüyorum. O da eski Bulgar başkentlerinin yoludur. Maalesef bu konuya birçok hükümet kör ve sağır kaldı. Arkeolojiye ayrılan kaynakların bir kez daha dondurulmasına izin vermemek için elimden geleni yapacağım dedi Cumhurbaşkanı Yotova. Sözlerine göre Avrupa'da Perperikon gibi 7 tarihi katmanın ve 5 din medeniyetinin iç içe geçtiği buna benzer başka bir yer yok. Cumhurbaşkanı Yotova, Kırcali İl Hastanesi'ni ziyaret ederek toparlanma ve sürdürülebilirlik ulusal planı kapsamında kurulan yeni beyin damar hastalıkları teşhis merkezini gezdi. Doktor Atanas Dafovski Hastanesi'nin tıbbi görüntüleme bölümünde önümüzdeki günlerde son nesil mamografla testler yapılmaya başlanacak. Hastane yöneticileri ve ekibiyle bir araya geldiği görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı, umudun bazen tıbbi araçlardan daha önemli olduğunu söyledi.
1: Излежете като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови.
0: Kendini hastalara adamış olan insanlar, mucizeler yaratan insanlar gibi birçok diğer insanın hayatta kalarak yeni gün doğumlarını karşılamalarına sebep olan insanlar gibi görünüyorsunuz, diyen Cumhurbaşkanı, hiçbir robot veya yapay zekanın, hiçbir teçhizatın bunu yapmak durumunda olmadığını öne sürdü. Hastane müdürü Profesör Todor Çerkezov, İlyana Yotova'ya sağlık kuruluşunun fahri nişanını sundu ve son 23 yıldır bir devlet başkanının ilk defa hastaneye ayak bastığını kaydetti. Başbakan Rumen Radev bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının başında yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın geçen hafta toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında 1 milyar avro aldığını belirtti. Başbakan söz konusu kaynakların anaokullarının inşası ve binaların enerji verimliliği kapsamında yenilenmesinden, metronun genişletilmesi, tıbbi amaçlı helikopterlerin satın alınması ve enerji depolama bataryalarının kurulmasına kadar önemli projelerin finansmanında kullanılacağını öne sürdü. Radev ayrıca hükümetin son haftalarda plan kapsamındaki 5. ödeme dilimine ilişkin taahhütlerin bir bölümünü yeni anlaşmaya bağlamayı başardığını ifade etti. Bunun yanı sıra adil geçiş planı kapsamında Stara Zagora, Küstendil ve Pernik illerine ayrılan fonların korunması için de yoğun çalışmaların sürdüğünü söyledi. Maliye Bakanlığı'nın ön tahminlerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla bütçe açığının 2,2 milyar avro seviyesinde olması bekleniyor. Bu tutar öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın %1,7'sine tekabül ediyor. Haziran ayında bütçe açığı 2,4 milyar avronun üzerinde gerçekleşerek öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın %1,9'una ulaşmıştı. Eurostat'ın bugün yayınlanan verilerine göre Bulgaristan günlük tütün ve benzeri ürün kullanan kişilerin oranı bakımından Avrupa Birliği'nde ilk sırada yer almakta. Yayımlanan verilere göre 2025 yılında Bulgaristan'da 16 yaş ve üzerindeki vatandaşların %26,3'ü her gün tütün veya ilgili ürünleri kullandı. Günlük tütün ürünü kullanımında Bulgaristan'ı İsveç ve Hırvatistan takip ederken Hollanda %9,9 oranıyla son sırada yer aldı. Bulgaristan'da örgütlü gönüllü çalışma yani brigada hareketinin 80. yılı Dimitrovgrad'da ulusal brigadir buluşması yapıldı. Program şehrin tarihinde amblem niteliği taşıyan mekanlar olan Penyopenev Ev Müzesi, Retro Sosyalist Apartman Dairesi ve Tarih Müzesi'ne yapılan ziyaretlerle başladı. Dimitrovgrad Tarih Müzesi'nde gönüllü çalışma hareketine adanan ve Bulgaristan'da türünden tek olan daimi müze teşhiri gözler önüne serilmektedir. BNR muhabiri Zivka Todorova'nın aktardığı gibi resmi konuklar arasında Merkez Gönüllü Çalışma Kurulu'nun uzun yıllık başkanı Penço Zulcev ve son başkanı Valentin Petkov yer aldılar. Ülkemizde örgütlü gönüllü çalışma hareketi 5 Ağustos 1946 yılında başladı. Bu tarihte 1. Ulusal Gençlik İnşaat Birliği Hainboğaz üzerinden yol yapım çalışmalarına başladı ve böylece bugünkü Cumhuriyet Geçidi inşa edildi. Sonraki dönemde gönüllü çalışma birliklerine yüzlerce bin genç katıldı. Dimitrovgrad şehrinin kimya fabrikası, çimento fabrikası ve ilk konut semtleri sokaklar ile Meriç Nehri bendinin yapımında ise 50 bin gönüllü canla başla çalıştı. Dimitrovgrad Belediye Başkanı Ivo Dimov şöyle konuştu.
2: Много е трудно да обясниш на нашето съвреме за онзи непонятен безвъзмезден бригадирски.
0: Dimitrovgrad şehrini kurmak için Bulgaristan'ın 963 yerleşim biriminden gelen binlerce genç kız ve delikanlının karşılıksız çalışma hevesini günümüz şartlarında anlatmak çok zor sözlerini kullandı. Gönüllü çalışma hareketinin tarihçesi Dimitrovgrad Tarih Müzesi'nde gözler önüne serilmektedir. 2025 yılında Dimitrovgrad Belediye Başkanlığı ve Yakın Geçmişi Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştirilen Dimitrovgrad ve Brigadir Hareketi teşhirlerini yenileme konsepti kapsamında çağdaş, interaktif müze teşhirinin oluşturulması planlanıyor. Haskovo ilindeki gönüllü birimlerine Bulgaristan Gönüllüler Ulusal Birliği Başkanı Yasen Tvetkov tarafından bağış sunuldu. Eski sivil savunma üssünde gönüllü eğitimi düzenlendi.
3: Това е оборудване, което служи за справяне с горски пожари и защитни средства, медицински аптечки.
0: Ясен Цветков, БНР Хасково мухабири Живка Тодорова я конушуркен, орман янгыны сөндürme донанымы, корума araçları, tıbbi eczat takımları ve gıda paketleri olmak üzere gönüllülerin saha çalışmalarını kolaylaştıran ve güvenliği sağlayan şeylerden oluşan Bağış Gönüllüler Ulusal Birliği tarafından düzenlenen hayır kampanyası yalarından temin edildiğini belirtti. Tvetkov, gönüllü kuruluşları için ilave ekipman ile koruma araçları dışında yapılması gerekenleri anlatırken yasanın ve bazı düzenlemelerin güncellenmesi gereksinimine işaret etti ve toplum yararına çalışan gönüllülere ceza uygulanması olaylarının hala yaşandığını belirtti. Gönüllüler Ulusal Birliği Başkanı bir gönüllü tarafından geliştirilen ve son derece faydalı olan aktif yangın haritasının gerçek ortamda test edilmesi ve uygulamaya konulmasına ilişkin İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerin yürütüldüğünü paylaştı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskovo Bölge Müdürü Kıdemli Komiser Mitko Çakalov, bölgede oluşturulan gönüllü birimleri ile iyi çalıştıklarını belirtti.
4: Имаме вече доброволно формирование, всяка една община, с изключение на Симеоновград. Много добре работим.
0: Симеоновград хариç her belediyede artık gönüllü oluşumları bulunmaktadır. Gönüllüleri itfaiye araçları tarafından yapılan gözetleme amaçlı devriye turlarına dahil ediyoruz diyen kıdemli komiser Çakalov çiftçilere seslendi.
4: В никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън.
0: Söndürülmemiş sigaraların kesinlikle atılmaması ve ateş yakılmaması gerekir sözlerini kullandı Çakalov. Yüksek sıcaklık dereceleri ve yağsız havanın etkili olduğu bu günlerde yangın riski ülke genelinde yüksek olmaya devam ediyor. Haskovo'da bundan önce çıkan yangınlarda 100 dönümlük kadar kavak ormanı, ağaç kesim alanında bulunan 60 metreküp kereste ve içinde 200 saman balyasının bulunduğu bir samanlığın çatısı yandı. Koyunlarda yeni çiçek hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine devlet ilk kez hayvanların aşılanmasına izin verdi. Buna dair karar hastalığın yayılmasının önlenmesi ve mevcut

0: salgın odaklarının ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla toplanan operasyonel kriz masası toplantısının ardından açıklandı. Şu anda ülkede 8 koyun çiçeği hastalığı odağı bulunmaktadır. Toplantıda Tarım Bakan Yardımcısı Profesör Kurum Nedelkov, hastalığın erken teşhisinde veteriner hekimlerin kilit rolüne dikkat çekerek kurumlar, pratisyen veteriner hekimler ve hayvan yetiştiricileri arasında daha yakın işbirliği çağrısında bulundu. Bunun nedeni son koyun çiçeği vakalarına ilişkin ihbarların resmi veterinerlik kanalı ile değil, sektör kuruluşları tarafından yapılmış olmasıdır. Nedelkov'a göre bu durum güven eksikliğinin bir göstergesi ve ciddi bir sorundur. Zira tedbir almakta yaşanan her gecikme hastalığın daha da yayılmasına davetiye çıkarıyor. Operasyonel kriz masası üyeleri acil aşılamanın başlatılmasına ilişkin kriterlerin hazırlanmasına karar verdi. Devlet bugüne kadar aşılamanın süt ürünleri ihracatçılarının ticari çıkarlarını olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile böyle bir uygulamaya yanaşmıyordu. Etkilenen bölgelerde bulunan yerleşim yerlerinde İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle birlikte sıkı denetimlerin yapılacağı bildirildi. Sınır polisi tarafından tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafiğin normal seyrettiği bilgisi verildi. 6 Ağustos'a kadar havanın çok sıcak olmasının beklenmesinden dolayı polis saat 13 ile saat 21 arasındaki zaman aralığında Vidim-Vratsa karayolunda ve Trakya-Maritsa-Hemus-Struma ile Avrupa otobanlarında 20 ton üzerindeki ağır yük araçlarının trafiğini durduracak. Trafik polisi tarafından son 24 saatte meydana gelen 22 ağır trafik kazasında 24 kişinin yaralandığı, ölenlerin olmadığı bilgisi aktarıldı. Son bir günde ülkede 159 yangın söndürüldü. İtfaiye güvenliği ve sivil savunma tarafından bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Hava durumu. Yarın da çok sıcak havanın etkili olması beklentisinden dolayı Perşembe günü sarı kod uyarısı ülkenin geneli için geçerli olacak. Yarın sabah en düşük hava sıcaklığı 16 ile 22 derece arasında olacak. Öğleye kadar çoğunlukla güneşli hava görülecek. Öğleden sonra Bulgaristan'ın batısı ve iç bölgelerinde çok bulutlu hava ve yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Doğu ve kuzeydoğudan hafif, doğuda ise ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 32 ile 37 derece arasında olacak. Karadeniz'de hava güneşli olacak. En yüksek hava sıcaklığı 29 ile 31 derece arasında. Deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlık yerlerde sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra ise çok bulutlu hava etkili olacak. Yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede 25 derece, 2000 metrelik rakımda ise 17 derece civarında olacak. Cuma günü güneşli hava ile başlayacak. Öğleden sonra çok bulutlu hava ve kısa süreli yer yer gök gürültülü yağışlar düşecek. Sıcaklık dereceleri 33 ila 38 derece arasında seyredecek. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Mikhail Mikhailov ile çalışıyoruz ve onun adına da merhabalar. Önümüzdeki dakikalarda değerli dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun yurt dışına yönelik ilk yayınlarının 90. yılı kapsamında düzenlenen Bulgaristan Dersi girişiminin sona erdiğini belirterek, yurt dışındaki Bulgar pazar okullarının katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında öğrencilere ait çalışmaların yayınlandığını, yeni eğitim yılının başında ise katılımcı okullara teşekkür belgeleri ve eğitici kitaplardan oluşan hediye paketlerinin verileceğini duyuracağız. Girişime destek veren yazar Tretumir Nikolov ise Bulgarca'nın yalnızca bir dil değil, kültürel kimliği ve aidiyet duygusunu yaşatan en güçlü bağ olduğunu vurguladı. Konu hakkında detaylar birazdan. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun 2026 yılında yurt dışına yönelik ilk radyo yayınlarının 90. yıl dönümü kutlama etkinliklerinden biri olan Bulgaristan Dersi girişimi sona erdi. Yurt dışındaki Bulgar pazar okullarından onlarca öğrenci birkaç ay boyunca sesli ve görüntülü anlatımlar aracılığıyla benzersiz bir Bulgaristan dersi sundu. Öğretmenler ve okul yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz söyleşilerde ülkemizin sınırları dışında büyüyen çocuklara Bulgar kültürünü aktarmak ve kültürel kimliklerinin korunup geliştirilmesini arzusuyla şekillenen inanç, umut ve özenli çalışmaları ortaya koyan 12 hikayeyi anlattık. Öğrenciler ve öğretmenleri tarafından gönderilen ve Bulgaristan Radyosu'nun ekibi tarafından değerlendirilen materyalleri web sitemizde ve YouTube kanalımızda paylaştık. Derslerin sesli versiyonları ise Bulgaristan'da bugün podcastlarımızda ve Bener

0: Hristobotev programında, Bulgaristan Radyosu Saati programında yayınlandı. Bunların hepsi Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın Bulgaristan Eğitim Rotaları Ulusal Programı kapsamında küçük yurttaşlarımızın Bulgaristan'a yaptığı ziyaretlerden esinlendi. Şimdilik son Bulgaristan dersini sunma zamanı geldi. Bu derste girişimde yer alan ve katkıları bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte Bulgaristan Radyosu paylaşılan hikayelere teşekkür etmek amacıyla yeni öğretim yılının başında Bulgaristan dersi girişimimize katılan her bir Bulgar okuluna bir teşekkür belgesi ve hediyeler sunacaktır. Hediye setleri Bulgarca ve Bulgar tarihi derslerinde faydalı olacağına inandığımız eğlenceli oyunlar ve eğitici kitapçıklar içermektedir. Bu yardımcı materyaller arasında genç Bulgar yazar Tvetomir Nikolov'un Bulgar Şehir İsimlerinin Efsaneleri ve Ardındaki Gizemler adlı kitabı da yer almaktadır. Bulgaristan dersi girişimimizden ilham alan yazar, yurt dışındaki Bulgar çocuklarına 101 Bulgar atasözü, deyim ve özlü söz kitabını da hediye edecek. Tvetomir Nikolov, Bulgaristan Radyosu'na verdiği röportajda, Bulgaristan ile olan bağın sadece ders kitaplarındaki bir ders değil, bir deneyim olması gerektiğine inanıyorum diye konuştu ve şöyle devam etti.
1: За децата в българските неделни училища езикът не е само граматика, той е начин да говорят.

Bulgar pazar okullarındaki çocuklar için dil sadece gramerden ibaret değildir. Bu dil büyük anneleri ve büyük babalarıyla konuşup aile hikayelerini anlamalarının, Bulgarca şarkılar söylemelerinin ve aidiyet duygusunu hissetmelerinin bir yoludur. Bulgaristan dersi girişimi çok değerlidir. Çünkü Bulgaristan'ın sadece dünya haritasındaki bir yer olmadığını gösterir. Bulgaristan bir dildir, hafızadır, ailedir, duygudur, aidiyettir. Bu girişimin arkasındayım. Çünkü bir çocuk dilini ve tarihini sevdiğinde hangi ülkede yaşarsa yaşasın Bulgaristan'ı kalbinde taşıyacaktır sözlerini kullandı Nikolov. Yurt dışındaki Bulgar öğretmenler çocuklara sadece okuma ve yazmayı öğretmekle kalmıyor. Onlara Bulgar halkının atalarından miras kalan hafızasını da aktarıyorlar. Bu nedenle Çetomir Nikolov dünyanın dört bir yanındaki pazar okullarındaki öğrencilere hitaben şunları söyledi. Bulgarcayı bir zorunluluk olarak görmeyin. Onu bir anahtar olarak kabul edin. Bu ailemize, hikayelerimize, atalarımıza, şarkılara, masallara ve geldiğimiz yerlere kapıları açan bir araçtır. Dil sizi zenginleştirir dedi yazar. Svetomir Nikolov öğretmenlere yönelik, yaptığınız şey sadece öğretmek değil. Çocuklara doğru yazmayı öğretmiyorsunuz. Onlara değer ve anlam katıyorsunuz ve Bulgaristan'a uzanan bir köprü sunuyorsunuz sözleriyle minnettarlığını ifade etti.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Aile Saati mesajlarla şimdi devam ediyor. Geliş sırasına göre okumaya gayret ederek başlıyorum. Bayse Mehmedova bize yazdı. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Razgrad'dan

Çağından Bisertiköy'ünden Bayse Mehmedova. Tutrakan Hastanesi'nde ameliyat geçiren Yarebitse köyünden Kıymet Barış'a geçmiş olsun diyorum. Kendisine sağ sağlamlık diliyorum. Kendisi radyo başından hiç ayrılmıyor. Devamlı hısım, akrabayı, köydeşlerini de selamlıyor. Ben de bu kadını radyo sayesinde tanımıştım. Dedim ki neden selamlayamayayım? Onu bugün de selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diye yazmış Bayse Hanım. Evet, tabii ki selamlayabilirsiniz. Radyomuz aracılığıyla herkes herkesi selamlayabilir. Kıymet Barış'a biz de geçmiş olsun diyoruz. Tez zamanda sağlığına kavuşsun ve tekrar ondan mesajlar bekliyoruz. Güzel türkülerimizi sizler için de dinletiyoruz. Ve ilk türkümüz Emel Tabakova'dan olacak. Mavi de giymiş allanır, etekleri de sallanır.

0: hattımızda devamlı dinleyicimiz Sacide Hanım var. İyi günler Sacide Hanım.
1: İyi günler. Merhaba Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Baykova'ya.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Şimdi ben bugün Emel Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Evet.
1: Ona sağlık, sağlamlık, huzur, mutluluk diliyorum. En çok sağlık diliyorum. Ve dedeyle daha nice nice uzun uzun ömürleri olsun diliyorum.
0: Amin.
1: Evet. Ve biraz da dostlarımı selamlayayım. Mazes teyzeyi, Sebilet teyzeyi, Boyan'dan Vesle Hanım'ı, Çare Brot'tan

0: da dostlarımı selamlayayım. Mazes teyzeyi, Sebilet teyzeyi, Boyan'dan Vesle Hanım'ı, Sarı Brot'tan Fikriye ve Zeki'yi ve oraya varmışken orada bizim bir de güzel dinleyicimiz var, Selviye Hanım. Ve bütün radyo dinleyenlere, Baykova'da radyo dinleyenlere selam olsun Sıradaki Türkü.
1: Olsun Sacide Hanım ve böyle sizi tanıyan herkes için olsun, olur mu?
0: Herkes için olsun, herkes için, evet.
1: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ekip adına diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Efendim, iyi günler.
1: İyi günler Ebu Azer Bey.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Bedriye Hanım, ne haber siz efendim?
1: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
2: Sağ olun. Cenab-ı Allah'a uzun ömürler versin. Çok güzel programlar yapıyorsunuz efendim. Ben isterim şimdi siz Zolkas köyünden Ali Hoca dostum var. Onu isteyeyim selamlama olabilirse. Selamlayabiliriz mi efendim?
1: Tabii. Abacan. Evet, selamlıyoruz Ali Bey.
2: Çok iyi bir insan, cana yakın, insana sazılmış bir kimselerden, camiden kalmaz, sabah demez, öğlen demez, cuma akşamları, pazar arası, sabah akşamları yer ama maalesef şimdi şu an hasta kendi, bacaklarından zoru var, gidemeyeli. İyidir, mevlütlere gider, cenaze kaldığıma olsun, cenazelere gider. İyidir. Yani gelini bile onun bizim köyden, Ravza'dan, onun torunlarını, oğlanı, bütün isim akrabasını selamlıyorum efendim ve...
1: Tamam Ebu Azer Bey, selamlıyoruz Ali Hoca'yı, geçmiş olsun diyoruz. Hem Ali Hoca'yı selamlıyoruz hem de bütün ailesini, akrabalarını selamlıyoruz. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Ancak ondan önce bir mesaj var, hemen onu okuyorum. Sevdiye Balaban yazdı. Merhaba sevgili radyo çalışanları ve değerli dinleyicileri. Bugün Belçika'dan yaz tatiline gelen hem kardeşinin oğlunun yani yeğeninin düğününe renk katan canım kızım Gülay ve ailesi bugün dönüş yoluna çıktılar. Allah yollarını açık etsin, hayırlı ve güvenli sağ salim evlerine erdirsin inşallah. Bugünkü selamlama programınızda evvela canım eşim, hayat arkadaşım Bayram'a, canım kızım Gülay'ı ve ailesini, güzel torunlarım İrem, İzel ve Eser'i, canım kızım Gülçay ve ailesini, torunlarım Samir ve yeni evlenen torunum Semih ve gelinimiz Ebru'yu selamlamak istiyorum. Ayrıca canım anam Saliha'yı, kardeşlerim Seydegül, Neriman ve Nergül'ü, her zaman beni unutmayan Yılmaz kardeşimi ve beni çokça selamlayan Aynur Hanım'ı, bütün o Koç halkını mümkünse Nazmi ve Nuriye kardeşlerden bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Bütün ekibinize şimdiden çok teşekkür ederim. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın diye yazmışlar. Bir dinleyicimiz var. İyi günler.
3: İyi günler.
1: Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Ben Silistra Sancaz, Verisa Köyü'nden Nebat ablanız. Nasılsın kızlarım, canlarım benim, Bedriyem?
1: Teşekkür ettik Nebat Hanım. Bizler çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
3: İlk önce ekibinizi selamlayayım. Zarısı'dan Nebat ablanızdan kucak dolusu. Sofya'ya selamlar. Listes Köyü'nden Rehabilitasyon Merkezi.
1: Evet.
3: Şoförü götürüp getiriyor bizi. Bürhan adı. Eşi Bahriye'yi, Sujitelleri, Dilberi Serihan'ı, Neşe'yi, Eylem'i, Lelka'yı, Musafe'yi, Listes Muhtarı'nı, Mümin'i, Sekreterka'yı, Refiye'yi, Ertesi Müjgem'i, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım Bedriyem, bu kadar.
1: Selamlar, sevgiler bizden de Nebat Hanım. İstediğiniz kişileri şimdi sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Dün de söz verdik, az önce Sevdiye Hanım'ın mesajını da geçen istek üzerine de Nuriye ve Nazmi Ramadanovi kardeşleri dinletiyoruz şimdi. Bu kalbimi görseler, sevda nedir bilseler.

0: Ve hattımızda Osman Bey var. Hemen bağladık. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun Osman Bey.
1: Ben işte İlmez abinin söylenen ha. Sabiha Hanım'ın ablanı, eniştenin abini.
0: Oldu Osman Bey, selamlıyoruz halanızı, abinizi ve bütün ailenizi ve tabii annenizi de, Fatma Hanım'ı da selamlıyoruz. Bir mesaj okuyorum. Kıymet Coşkun yazdı. Selam, ben Kıymet, şu an Todor İkonomovo'dayım. Bugün damadım Altan'ın doğum günü. Ona mutluluk, sağlık, neşeli, uzun yıllar diliyorum. Kızım Bahriye, oğulları Erkin, selam ediyorum diye yazmış. Tabii ki biz selamlarınızı aldık ve hemen gönderiyoruz. Altan Bey'in de doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, uzun ömürleri olsun. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Selamünaleyküm Bediye
0: Hanım. Aleykümselam. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Ben Ahmet Aşim, Yunusala köyünden, yani Bulgarca Preleş köyünden, Kazakistan'dan.
0: Evet.
2: Eşimi selamlamak istiyorum. Hoşçakalın için başka bir konu var. Bulgarca söyleyebilirim mi? Çünkü benim eşim Bulgar.
0: Evet, buyurun söyleyin.
2: Umarım ki şu anda sesliyor beni, benimle beraber birlikte. Alıştı. Yani her gün, her öğlen, her akşam seslesin. Yani... İskender Kaja, vale. İskender pozdrav moj za program, vale. Genka Petrova, koja u momentu mi se čini sluša. Iskender Kaja, će mnogo je uvičam. Se na bongarska pesma, ako može, Bela Roza, ili nešto drugo. Olabilir mi?
0: Ahmet Bey, sırada başka güzel türkülerimiz var. Onunla eşiniz Ginka'yı selamlayacağız.
2: Tamam. Razıyım.
0: Tamam.
2: Size de başarılar dilerim. Yani bir

0: Ve hattımızda Kamil Bey Dobromir'den bizi arıyor. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun Kamil Bey.
1: Ben size demişim de Selami Lazan Türküs demişim de saldırırız. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Bakın biz evet söz veriyoruz ve yerine getiriyoruz. Buyurun.
1: Size söz birdir. Şimdi ben bugün size sekreterse selamlama Emine'ye. Evet. Bir de muhtarı Mehmet'e ama onu çağırdım.
0: Oldu o zaman. Dobromir'in muhtarını ve sekreterkasını selamlıyoruz ve şu anda bizi Dobromir'de dinleyen diğer dinleyicilerimizi de selamlayacağız. Çünkü biliyoruz radyo başındalar ve güzel türkülerimizi dinliyorlar, programlarımıza eşlik ediyorlar. Ayaz Deniz bize yazdı. Merhaba radyo çalışanları, ben Ayaz, Dolet köyünde Todorovo'dan kuzenim Umut'u selamlamak istiyorum. 13 yaşına giriyor, doğum günün kutlu olsun Umut, nice mutlu yaşlara diye yazmış Ayaz. Bizler de Umut'un 13. yaş doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, çok güzel yılları olsun. Okulunda da başarılar diliyoruz tabii ki. Ve Bahtişen Merih profilinden böyle Hediye teyzenin fotoğraflı mektubu geldi. Mektubunu her zaman olduğu gibi bizim böyle Bulgaristan Radyosu'nun yazısının olduğu kağıdın üzerinde. Hayırlı günler Sofya Radyosu çalışanları. Ben ikinci mektubumu yazıyorum. Hediye teyzeniz, ikinci torunum Semih'in ayın 4'ünde doğum günü var. 89'da Türkiye'de doğdu. Doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Nice hayırlı yıllar diliyoruz Semih'im. Kutlayanlar anası Raziye, babası Fikret, eşi Arzu, kızları Ela ve Esin, anneannesi Ayfer, kardeşi Akif, hala ve teyzeleri, Semih'in dedesi Halil, ben babaannesi Hediye, amcası Türker, yengesi Bahtişen, oğlu Merih, eşi İpek, hepimiz Semih'in doğum gününü kutluyoruz. Anneannesi Fethiye ve teyzeleri, dinleyicilerime ve ekibinize sonsuz selamlar diye yazmış Hediye teyze. Teşekkür ediyoruz ve bizler de Semih'in geçmiş doğum gününü kutluyoruz. Ailesiyle birlikte sağlıklı, güzel yılları olsun, huzurlu yılları olsun. Ve sıradaki türkümüzle her birinizi selamlıyoruz. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi söylüyor. Varamam yollarına, yorgunum yârim, incecik kollarına vurgunum yârim.

Yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türkülerden biriyle daha devam ediyoruz. Güzel Eminem türküsünü dinleteceğiz. Bu defa türküyü 4 ses 5 saz topluluğu söylüyor.

Ve son mesajları okuyorum. Adeviye Kamil şimdi yazdı. Selam Bedriye Hanım, ben Adeviye Kamil. Bir şarkıyla ailemi selamlamak istiyorum. Bütün Padina'yı, eşleri, dostları ve bizim Nasur'la babamız ve benim Basri babamız da Zıda selamlıyorum. Çocuklarımızı, kızım Nazlı, Atakan, Emircan ve Efecan'ı da selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki türkü onlara gelsin diye yazmış. Tabii ki son türkümüz sizler için de olacak. Vesile Fehim yazdı. Merhabalar Bedriye Hanım. Ben Gulamı Voda'dan Vesile Fehim. Sizin aracılığınızla Yarabitsa'dan Kıymet Barış'la arkadaş olduk. Ona çok geçmiş olsun. Sıradaki türkü ona gelsin. Popova'dan Şahsine Aliyeva'ya, Boyan'dan Vesile, eşi Hüseyin, Zarita'dan Nebat ablanın, ablaya Çereşa'dan Yılmaz Balaban'a, Ruino'dan Zeynir Kuş ve bütün beni tanıyanlara diye yazmış. Ve huzurunuzdan Beyti Beytulof'un söylediği "Soğukta sular akmaz mı, kızlar da bize bakmaz mı" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalan.